0: Hani böyle düşünüyorsun ben de.
1: Lincoln 233 10 more.
0: Three, 3, 4, I have 2 on 4, whenever you're ready.